0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıcı için yakın sizi. Bela kadar hafif çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Eren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve eren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve eren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve eren azim, malem harap. Ey dilbere, ve dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve eren azim, malem harap.

0: rouge, l'encre rouge. Mon Dieu.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihar dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.